0: 停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停 咱不去那个朝房，几个大烟枪，还有昨个吃多了打嗝放屁的乌烟瘴气，这儿好啊。
1: 不错，
0: 空气清新。
1: 嗯，
0: 哎，长寿秘诀啊，
1: 刘大人颇懂的养生之道啊。
0: 哎，何大人，何大人，您看谁来了？
1: 甭看，我一听这马蹄声就知道是山西巡抚桂怀泰。
0: 哎，你看那小子那彪劲儿
2: 啊。好好好，
1: 皇上赐他策马穿午门嘛。
0: 是啊，这我知道。您坐在这儿，我坐在这儿，您看这小子是目中无人呐。
1: 他是没看见我，对您我保不齐，对我他得下马跪拜。
0: 何中堂，我可不大信。
1: 不信？